0: Amanaya tala bakura melefetona yene meka sosefe na mole meka mana.
1: Voice of Victory Radio.
0: Yene menana ile wanosele famo.